Şam erken iner mahpushaneye. Akşam erken iner mahpushaneye. Ejderha olsan kar etmez. Ne kavgada ustalığın, ne de çatal yürek, civan oluşun kar etmez. İnceden içine dolan, alı götüren hasrete. Akşam erken iner mahpushaneye. İner yedi kol demiri, yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe. Karşıda duvar dibinde üç dal gece sefası, üç kök hercai menekşe. Aynı korkunç sevdadadır. Gökte bulut, dalda kayısı. Başlar koymaya hapislik, karanlık, can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri.

kırılsam, kaybolsam derim. Çırılçıplak bir kavgada erkekçe olsun isterim. Dostlukta, düşmanlıkta hiçbiri olmaz halbuki. Geçer süngüler namluya, başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım kibriti, İlk nefeste yarılanır cigaram. Bir duman alırım dolu, bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum sen de mi diyeceksin, ama akşam erken iniyor mahpushaneye. Ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni, çıldırasın.

0: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
1: Reklamları dinlediniz.

Lekeyne, lekeyne gran gran Eke bu kana mi çadra Lekeyne, lekeyne gran gran Eke bu kana mi çadra

Lekeyne, lekeyne kran kran Lekke bu kana bi çadra Lekeyne, lekeyne kran kran Lekke bu kana bi çadra

Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta Ekolojik Yaşam Dergisi Yayın Kurulu üyesi Ezgi Çelik ile birlikte toplumsal ekoloji konusunu ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bugün saat 15'te Vengradyo'da sizlerle olacak.

0: Gelecek için buradayız derneği Ayşeşen Parkı'nda açılıyor. Kökümüz derin, geleceğimiz parlak, gençlik ile özgür topluma şiarı ile 23 Mayıs saat 17'de Ayşeşen Parkı'nda gelecek için buluşalım. Sanatçılar Kolektif Aritmen Azat, Kadir Çat, Gerokma. Gelecek için buradayız derneği.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
4: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
5: Tizye eşkena cüya kudu yevri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet hiviye çin bu dana his kerdine la eşkena bira tedavi kerdiş. Huvirra meke. Biyev destekar raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo 05 suhiri.
6: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
7: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
8: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker Beyaz Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: Yeah, I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
11: Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week?
10: Oui, je me sens très chanceuse.
12: Cinevision'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Moda. Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında 3 kadının hayatı Paris'te kesişir. 40'lı yaşlarında bir film yapımcısı olan Julie, meme kanseri olduğunu öğrenir ve tanıdık bir işbirlikçiyle beklenmedik bir bağ kurar. Modellik dünyasında yeni bir yüz olan Annie, Güney Sudan'daki önceden belirlenmiş kaderinden kaçarak Paris'e gelmiştir. Rumpi ise podyumların gölgesinde çalışan bir makyaj sanatçısıdır. Yolları kesiştikçe film hem kamusal performans ardındaki sessiz direnci ortaya çıkarır, hem de meslek, kültür ve kıtalar ötesinde bu kadınların paylaştığı, çoğu zaman dile getirilemeyen dayanışmayı onurlandırır. Dram türündeki filmin yönetmenini Alice Vinokur yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Angelina Jolie, Ella Rompif ve Henry Ann var. İyi seyirler.
13: Vous avez pu lire ce que je vous ai envoyé?
14: Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la vie d'une maquilleuse.
15: J'ai pas les bonnes nouvelles, Madame Walker. On a reçu les résultats de vos analyses. Et c'est pas ce qu'on attendait.
16: Cinevision.
1: Radio Wenk. Radio Wenk.

Roji baş, roji baş, roji baş. Silav gulav gudarin neja, silav dina baxo bostana gulistana jivare bayani baş rozarin khuay sepede baş. Şuma seynem çavanin. Çunen khuay qızatın. Hevit kem kum baş bin iro roja gala gala gala gala gala gala gala. Khuayşa çima khuayşa jivare ko iro beri king. Newsek hey agaz khasım jivare diyari bikem hama peşkeşa. Hey negotini ezi bejim. Hey balav nebuy ezi. Balav nebuy hey nevsa. Hey balav, balav bu. Ne bu ya? Yekemin cer ezle bejim gohdarin heja. Navede ve şanan veng radyo zindi unkan sem süreşi. Gohdar buken noto se nokta. Bence ve ala hasır bir su çar saata naferin kanser ve kiriyeli sem süre bile. Gere me hamiyan piroz be. Hedi hedi. Vare mazın de be. Helbet emşukhan mazının. Le master o master de be. Bebi yavan uca ku. Hamu bajer adam me. Veng radyo zindi. Yani frekans. Mehebe yani. Ere gala gala kez büyük noçe gala gala ki keyif kaç bu. Mego biri King News eke roja. Biste gulani az ben ve işte yani piroz kem yani. Yani diyari webken gele heja velhasıl naz. Doma pazmam jımam jın khal kışmam ciran gündi hemen ki heye dali semsür eda. Unutkan telefonu var mıken beşin eda. Venge radyo ve bu noto se nokta pinc. Dikarım ben gudar bıken silav ve gulav naz silav jıbu semsür e. Yani hem naz beşin roj baş Ahmet roj baş Mirdin roj baş Muş roj baş Raha roj baş semsür. Wow, çıkas hoş. Hedi hedi hemen berbi başarı dişi herin. Silav ve gulav o haskirinci uvere herififi. Ece Godarin Ece Slavo Golavci ve peşkiriya Ban bilet bir evet işte Ban bilet platforma ki dijital akun levert karın Biletin şanın sinema konsert o gelak ki tıştığından çarak yedin bir sinemini Hodi evanji sadi sad Kördün Godarin Ece Disen Pirozken Ve şana zendi al Semsure Her yem dikkanın proje ekici mesela Fifi Sen uğur miydi cime ve şan hebe Ay çıkası hoş be Godarin Ece Bövüyor Bövüyor Ve roje, kol urmiyeşi, ve bile güle lele, başarı, başarı, başarı, aşkı, evinu, haskirinu, vay vay, çıkas bir rüya urmiye kiriye, beyhanek. Çe roje iş bila le urmiyeşi, ya frekansa veng radi hebe bila herkes fikare gudar buke. Yani le her deri valet, her başarek. Velhasıl, selam ve gulama haskirin, eli eskime ketim bir... بیرا یعنی بیریا باشری خواهی کر جبر به زاروکاتی هات برچاویم ای خواهی دنیا هر فیفی

Qadê godar enje sesle va haskirin dino. Ba xo bostan gulistan. Jevela qoqxike. Normal sbizem rabun. Var hasel kemekem rasim na xosh fun epishi ku bernama hat pishi ku breaking news gashta ma. Ka gotan le sem sures godar enje na di dengi ma godar kem va sharma zindi. Peyam jiyatiye tamam az peyamı bakıyım. Zindi te godar kirem gala gala ki keyif hoş bu. Naha çık kulu derdi dhamı dünyayı şemen isi seriyemi de bibarın. Ne khama çama jibar ku bajir ek denji ma razgar kir hidi diyem bibarı bajir denji de çen. Selam gulava has kirin. Harififi. Peyam jiyatına.

Erê, godare neca... Kişe, şu belki zaru giringin. Ne olsa? Eme sıraya çoğu kerime çoğu... Jibo jirre nasem parla bikin jibel kune khaş hafifi. Evet, derbasi be Renaso. Ben mesela ki Tayyip ama jibo te danen yani. O az ilgdi pehmi dişatına ezvan jibo kulem hatta sıran amadet be. Amadet sıran. Tamam, hem her sıranı godar biken hem vel gelen kerem ki yani godar biken godar neyce.

0: Ece Godarin Ece Jixwem diçin reklama Nevsa Jiber bi yigde de peyam hani ezi bixwinim Nivisan diya O dem hati delal şi Zaruk TV Sıraf jibu hamu khabatkarin Zaruk TV Kunaha meg buhdarken Her hebin keda ku Zaruk TV de rasi çi jiyede nikara bide Bi hani gdi bejim dali Zaruk ada Bi taibet Malavan ava jibu hamu khabatin ku Ev diken Pem hatiye şanlı insan diye roj başkaya ko sılav gora tutkari sıçrana Kasım'ın şehrü ve cari rastı lebede lo Ali lo Ali hem dikaren leden lo Demhat Demhat'ı pornagi sesleri ve sayıça ve men pişti reklama hem reklama gohdar bu ken vet geren Hune her heben gohdarin heja ben elko kader bilen kerem ken Reklama gohdar ken şu bu malbata pücük kadersimi jaydura bak
1: Reklamlar
2: Komedya sabah ameyohi matyaye parka aşeşane de abena. Kokema horin ameyohi ma berkiyaye o bicuanan ver bi komeleka azade. Komelama sabah despekerdi şekine ve ubi manayı verzana pay. Sabah ameyohi matyaye şmazi hete made bibe. Tarih vizduhiri gulane ca parka aşeşane. Saat eşande pancine de. Hünermen kolektif aritmin azad Kadir Çat Gerokma. Komeleya semede ameyohi matyaye.
3: Ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بی نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبرید نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیت نشانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنه رو کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده شبا آگاهی زده تر مال پرا بامبرید نقطه کم نقطه تره زیارت بکن

0: berxê û kezeba berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecun, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û cîger ocak başı, ji bo kesên ku tama devê xazanin, ji bo Amedê.
1: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Dısıfreyde çen çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hatta Ruman, je Suryaniyan hatta Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goş de biraş dide hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
4: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detay.

0: kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Slavă gola pe peșchiria www.bumblets.brevetse Bumblets, platforma kitchisare gozare în eșan cu un levert care în britanșanul cinema concert o galaki Çalaki indirin unë karen bëstinin Serdana Bumblet'i bëken Her bëzhi Bumblet platformi wanji hene Müşteri delali Fifi Tam 10 dakikad bir denge kaydı yaşandın Gudar bir ke o dibet tu jire bebeji Kanayan bizanın çi ev denge Bir denge zaruk eki Kerem ki
1: Siyaben?
0: Es siyaben, kanalan kereşi ortak adı. Es bebejim Fifi. De siyaben, sıranak kereşi, yani siyaben kereşi khasiye. Tamam, ez bebejim. Be kurtasi yeme bebejim, onca rabin çapkardan şu bozarup ki khab behebrem. Amadana? Ez ne amadana? Kerem.

te her bijin siyabende delal. Strana ku demhat xası bu Qasim Şero Kerem ken gohdar biken ve cari raviste Raviste ha ne ku raviste Raviste yani Ata xoste haz dikir meştere Xas me inan e ne akkayın te çıxari Yani Kerem ken gohdar biken gohdar

0: Peyamet yaşandın gohdarın heyecan nivisan diye. Elbet peyamet ne yaptı geri yana telefon kirine.
1: Telefon kirine okey. Telefon kirine ki telefon kirin. Hadi telefon kirine de bizim ku diyar beyaz. De bizim telefon kirine gotiye şike kore bizim rastıran ki soranı şike ne mekha. Bistere. Ama sıran bizim kardeş var azı ma. از پیسکولولوژم در اون ناسم چه میانی 24 ساعت سترانه چه خم

mi akel hori de bejen zani çe debe midgara jarav tish gutiye debe ko az kirman şane ma farsi ne zanam bizmane kurdi kolo derdo eş etabla hamuş merabin çıqqasi var keser ya rabbi selam olsun şöyle Nayo denaye kiruşkavle berma yetişe ki babu. Nabe urmiye ne yapacak ya? Götüme çöme urmiyo. Sala sen süreye gelak gelak hoş ba. Mamsa kenan şimdi mey gudart ki. Mamsa kenan sesleri meser çabim men ne? Sılaba haskinin duna bakı bu sana şiştere. Gülistan şiş şiştere yani hamutu şiştere ver hasın. Sıtran keki pasur hasın bu. Diyo taybet emin diyari. Herkesi ku mey gudart ki mamsa kenan. جيت هرتم لورا ها تدبيني سسري من سير تشافي من في سلاو دشنيشتري سير تشافا

0: Bale godar neyse denge ismera diye sandın. Ve denge godarken denge godarken
1: sıtran mı ya?
0: Çı mı? Sıtran heye. Sıtran heye pişi bir denkeye. An denge sıtran heye. Sıtran heye pişi sıtran heye. Belgenin denge keye mi bir dengeç godar bir.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond sitesi altı, Diyarbakır.
3: Tizi eşkena cüya khudi yevri pala neva keri. Tiryakiye, zafi vaktan seke qet heviye çim bo, dana his kerdine, la eşkena bira tedavü kerdiş. Xuvirra meke, بیاو دسته که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندی یه تریاکیی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیگی زره سومر پارکی بانو کررا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 350 هیره.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: Toprak ve kahvenin Kürt kültürüne ait kadim sembollerle buluştuğu, iz bırakan hikayeleri özgün bir teknikle sunan sanatçı Sarıya Melek Demir'in Bir Fincan Toprak resim sergisi sanatseverlerle buluşuyor. 23-26 Mayıs tarihleri arasında Marpet Yünkeldani Kilisesi'nde gerçekleşecek bu özel sergiye tüm halkımız davetlidir.
7: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
8: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553-968-2120. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim. Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için. Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta Ekolojik Yaşam Dergisi yayın kurulu üyesi Ezgi Çelik ile birlikte toplumsal ekoloji konusunu ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bugün saat 15'te Vengradyo'da sizlerle olacak.

0: Çizgi.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezger.com, grubumuz sizin için.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: Komeleya jibu peşaroji emlivirin li parka Ayşeşanê vedibe. Koka me kur, peşaroja me geş, bi tevi civanan berbi civaka azad. Komeleya me jibu despeke kanu, ova tedar radibe serpiyan. Jibu peşaroji emlivirin, hunji li gileka mebin. Dirok 23 gulani, ci parka Ayşeşanê. Saat evare de pencan de. Hunermend, kolektifa ritmin azad, Kadir Çat u Gerukma. Komeleya jibu peşaroji emlivirin.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Bahar'ın Kadınları resim sergisi 15-25 Mayıs tarihleri arasında Cemilpaşa Konağı Diyarbakır Kent Müzesi'nde sergileniyor. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
6: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

kar o kırmak sınırlar. Heka o kırkan olmaz. Geç bir peşkir bıdbancı fayasın. Dörüm abi pırın bile kemrana. Peşe o hengem uvajana.

0: Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta Ekolojik Yaşam Dergisi yayın kurulu üyesi Ezgi Çelik ile birlikte toplumsal ekoloji konusunu ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bugün saat 15'te Veng Radyo'da sizlerle olacak.
1: No Veng, Veng'e şimdi...

0: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
1: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film, dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
1: Geliyor. Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
3: Dünya artık bana ait.
4: Biz diz çökmeyiz.
5: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
6: Gidelim bebeğim.
2: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQueen yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
0: Gösteri zamanı.
7: Buraya gel.
8: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
3: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
6: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
7: Komereya Saba Ameyohi Matyaye Parka Ayşeşane'de Abena. Kokema Horin Ameyohi Mabarıkyayo Bıcuanan Verbi Komeleka Azade Komelama Saba Despekerci Şikineve Ubi Manayı Verzana Pay. Saba Ameyohi Matyaye Şmazi Hete Madebebe. Tarih Vistuhiri Gulane Ca Parka Ayşeşane. Saat eşande pancinede. Hünermen kolektif aritmin azat Kadir Çat Gerokma. Komeleya semede ameyohi matyayı.
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: Bent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı bentradyo.com web adresimizden ve Bent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: ben habitatdan seni beri bana üzeri bir kudeyon zozane mana bana bistu senem le salda meri buçi mene le bada kani kevabelene oye oye oye oye oye oye oye oye oye
1: saat hoş ve isaber vare
0: le salda meri buçi mene le bada bale çubçine azebe mu kani kevabelene eşku haviyya kalbu alemanu dünyami diru derazın ayşe şanem بله يا منو كلا شاري ننزي كانت دودا أزيبه مبلي

Ke ceberi bane mal khrapet, el bakti temat.

tutuşur geceler boyu, hüzünler dolar boş kadehine, yüreğim tutuşur geceler boyu.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Gelecek için buradayız derneği Ayşeşen Parkı'nda açılıyor. Kökümüz derin, geleceğimiz parlak, gençlik ile özgür topluma şiarı ile 23 Mayıs saat 17'de Ayşeşen Parkı'nda gelecek için buluşalım. Sanatçılar Kolektif Aritmen Azat, Kadir Çat, Gerokma. Gelecek için buradayız derneği.
3: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çiqas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bidehîskirin jî bi nijdariyê tê derbaskirin. Ji bîr neke. Bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêûrmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539 929 05 16. Anjî alo 153.
4: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
5: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
7: Le bajarı dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xwe zanin ji bo Amedê.
8: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: No Wing, Wing'e şuma.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Adıyaman'da muhtarlarla bir araya gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yakında heyetimizin İmralı'ya gitmesini bekliyoruz. Ümit ediyoruz ki beklenen çerçeve yasa çıkar, somut adımlar atılır ve bu ülke kalıcı bir şekilde barışa kavuşur dedi. Hatimoğulları taleplerimiz Türkiye'de yaşayan 86 milyon yurttaşımızın eşit, özgür ve barışçıl bir ortamda demokrasi içinde yaşaması içindir diye belirtti. AKP sözcüsü Ömer Çelik, MHP lideri Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a statü çağrısıyla ilgili olarak son açıklamalarının dikkate alınacağını belirterek, şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz, yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Çelik, yasal düzenlemeler ve politikalar esastır, Cumhur İttifakı ve diğer partililer imzalarını koydu, bu çalışmalar kesintisiz şekilde sürüyor, silah bırakılması çok önemli, yasal boyutun devreye girmesi herkesin gündeminde ifadesini kullandı. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın süreçteki rolünün hukuki statüye kavuşturulması gerektiğini belirten Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, Kürtlerin beklentisinin bu yönlü olduğunu kaydetti. Barışın toplumsallaştırılmasında medyanın rolünün önemli olduğunu belirten gazeteci Tuğçe Tatari, önce medyanın dilini barışa dönüştürmek lazım dedi. İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı, gözaltında kayıplara karşı mücadele haftasına ilişkin gözaltında kayıplara karşı mücadeleyi gündemine alan Küf filminin gösterimini yaptı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Atlas Sineması'nda 17-31 Mayıs tarihleri arasında gösterimde olan filmin özel gösterimine ise kayıp yakınlarının yanı sıra birçok sivil toplum örgütü temsilcisi de katıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 9'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya çevresindeki illerde de hissedilen depremle ilgili can ve mal kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ahmet Spor İstişare Kurulu 1 Haziran'da yapılacak olağan kongre öncesi kamuoyunda gündeme gelen başkan adaylığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 1 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Ahmet Spor Kongresi'ne ilişkin çalışmalarımız Süper Lig'in gereklilikleri doğrultusunda yoğun ve titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Süreci geleceğe dönük planlamaları esas alan ortak akıl ve kolektif sorumluluk anlayışıyla yürütmekteyiz denildi. Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 150 şüpheli hakkında işlem yapılırken kentte çeşitli suçlardan aranan 162 kişi yakalandı. Batman merkezde 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 121 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bazı dijital materyallere el konuldu, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Van'ın İpek Yolu Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliği kapsamında Şanovan'da Baz de Bavo Baz adlı tiyatro oyun gösterimi yoğun ilgi gördü. Demokratik Bölgeler Partisi ve DEM Partili heyet Şırnak'ın Beytuşabap ilçesinde Selim Vurduğu Karşıyaka Mahallesi'nde incelemelerde bulunurken bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti. İzmir merkezde Ardan Grup isimli şirket üzerinden kurulan sahte fatura ağında iş vaadiyle kandırılan gençlerin adına milyonlarca liralık usulsüz işlemler yapıldığı ortaya çıktı. Rize'nin İkizdere ilçesinde İyidere'ye uzanan Kalapotamaz Deresi'nde ortaya çıkan görüntüler endişe yarattı. Bir zamanlar berrak akan dere köpük içinde akıyor. Görüntüler çevre kirliliğinin bölgede ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmak için 2-3 günlük süre tanındığını belirterek anlaşmanın sağlanmaması durumunda tekrar saldırılara başlayacaklarını söyledi. Çin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Bae'nin nükleer tesisine ve reaktörüne yapılan saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanlığı'nda uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu Savunma Bakanı Yardımcısı ABD ile Kürdistan bölgesindeki Kürtler arasındaki güvenlik ortaklığına ilişkin yaptığı açıklamada Kürtlerden daha hazır ve daha güçlü bir ortak bulmak zor dedi. Suriye'de kurulacak yeni parlamentoda Kürtlere ayrılan 4 sandalyelik kota, Rojava'daki 24 siyasi parti ve kuruluşun tepkisine yol açtı. Demokratik Birlik Partisi eş başkanı Pervin Yusuf, Kürtlerin nüfus oranına göre en az 40 sandalye ile temsil edilmesi gerektiğini vurguladı. Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Kurmay Tümgeneral Bahtiyar Muhammed, ABD ile imzalanan mutabakat zaptı uyarınca, bu yılın Eylül ayına kadar tüm peşmerge güçlerinin bakanlık çatısı altında birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail küresel Sumut filosundaki tüm teknelere uluslararası sularda saldırarak alıkoydu. Filistin hükümeti Gazze'de 1.6 milyon kişinin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 25 derece, Elazığ yağmurlu 21 derece, Mardin 22 derece, Van 17 derece, Urfa 27 derece, Muş 20 derece, Şırnak 21 derece, Batman 26 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis yağmurlu 15 derece, Siirt 24 derece, Adıyaman yağmurlu 25 derece. Döviz kurları: Dolar 45.59, Euro 52.92, gram altın 6551 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta Ekolojik Yaşam Dergisi Yayın Kurulu üyesi Ezgi Çelik ile birlikte toplumsal ekoloji konusunu ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bugün saat 15'te Ven Radyo'da sizlerle olacak.

0: sifreyê de çend çan dikarin bêncem hev? Li restorana Zeytûnê bersiva me amade ye. Ji Ermeniyan heta Ruman, ji Süryaniyan heta Libnanê. Sed cûreyên mezeyan. Goştê biraştî de hostatî, di masiyan de tezebûn. Di her pariyek de çîrokek cuda. Cihekî taybet ku hûnê bi malbata xwe re bi aramî tehmade vê xwe xweş bikin. Restorana Zeytûnê, Vilayên Dicle kentê, telefon 0553-968-2120. Restorana Zeytûnê, serpêhatiyeke.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
4: تیزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تیریاکی یه زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شورمندی یه تیریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0549-929-0566 یانزی آلو 350 سوهیری.
5: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: www.bumblet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیانه روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهین زده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
7: Toprak ve kahvenin Kürt kültürüne ait kadim sembollerle buluştuğu, iz bırakan hikayeleri özgün bir teknikle sunan sanatçı Sarıya Melek Demir'in Bir Fincan Toprak resim sergisi sanatseverlerle buluşuyor. 23-26 Mayıs tarihleri arasında Marpetyun Keldani Kilisesi'nde gerçekleşecek bu özel sergiye tüm halkımız davetlidir.
8: Tezgel Marketler'de bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku Süt Yarım Yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
9: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
10: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili Ayçiçek Yağı 4 litre 369.95. Prenses Baldo Pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara Makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana Kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta Ekolojik Yaşam Dergisi yayın kurulu üyesi Ezgi Çelik ile birlikte toplumsal ekoloji konusunu ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bugün saat 15'te Vengradyo'da sizlerle olacak.

من فال دا بول براوی پشتا خواه دا بو تاوی چه تاوه که دجواره

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Adıyaman'da muhtarlarla bir araya gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yakında heyetimizin İmralı'ya gitmesini bekliyoruz. Ümit ediyoruz ki beklenen çerçeve yasa çıkar, somut adımlar atılır ve bu ülke kalıcı bir şekilde barışa kavuşur dedi. Hatimoğulları taleplerimiz Türkiye'de yaşayan 86 milyon yurttaşımızın eşit, özgür ve barışçıl bir ortamda demokrasi içinde yaşaması içindir diye belirtti. AKP sözcüsü Ömer Çelik, MHP lideri Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a statü çağrısıyla ilgili olarak son açıklamalarının dikkate alınacağını belirterek, şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz, yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Çelik, yasal düzenlemeler ve politikalar esastır, Cumhur İttifakı ve diğer partililer imzalarını koydu, bu çalışmalar kesintisiz şekilde sürüyor, silah bırakılması çok önemli, yasal boyutun devreye girmesi herkesin gündeminde ifadesini kullandı. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın süreçteki rolünün hukuki statüye kavuşturulması gerektiğini belirten Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, Kürtlerin beklentisinin bu yönlü olduğunu kaydetti. Barışın toplumsallaştırılmasında medyanın rolünün önemli olduğunu belirten gazeteci Tuğçe Tatari, önce medyanın dilini barışa dönüştürmek lazım dedi. İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı, gözaltında kayıplara karşı mücadele haftasına ilişkin gözaltında kayıplara karşı mücadeleyi gündemine alan Küf filminin gösterimini yaptı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Atlas Sineması'nda 17-31 Mayıs tarihleri arasında gösterimde olan filmin özel gösterimine ise kayıp yakınlarının yanı sıra birçok sivil toplum örgütü temsilcisi de katıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 9'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya çevresindeki illerde de hissedilen depremle ilgili can ve mal kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ahmet Spor İstişare Kurulu 1 Haziran'da yapılacak olağan kongre öncesi kamuoyunda gündeme gelen başkan adaylığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 1 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Ahmet Spor Kongresi'ne ilişkin çalışmalarımız Süper Lig'in gereklilikleri doğrultusunda yoğun ve titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Süreci geleceğe dönük planlamaları esas alan ortak akıl ve kolektif sorumluluk anlayışıyla yürütmekteyiz denildi. Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 150 şüpheli hakkında işlem yapılırken kentte çeşitli suçlardan aranan 162 kişi yakalandı. Batman merkezde 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 121 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bazı dijital materyallere el konuldu, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Van'ın İpek Yolu Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliği kapsamında Şanovan'da Baz de Bavo Baz adlı tiyatro oyun gösterimi yoğun ilgi gördü. Demokratik Bölgeler Partisi ve DEM Partili heyet Şırnak'ın Beytuşabap ilçesinde selin vurduğu Karşıyaka Mahallesi'nde incelemelerde bulunurken bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti. İzmir merkezde Ardan Grup isimli şirket üzerinden kurulan sahte fatura ağında iş vaadiyle kandırılan gençlerin adına milyonlarca liralık usulsüz işlemler yapıldığı ortaya çıktı. Rize'nin İkizdere ilçesinde İyidere'ye uzanan Kalapotamaz Deresi'nde ortaya çıkan görüntüler endişe yarattı. Bir zamanlar berrak akan dere köpük içinde akıyor. Görüntüler çevre kirliliğinin bölgede ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmak için 2-3 günlük süre tanındığını belirterek anlaşmanın sağlanmaması durumunda tekrar saldırılara başlayacaklarını söyledi. Çin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Bae'nin nükleer tesisine ve reaktörüne yapılan saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanlığı'nda uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu Savunma Bakanı Yardımcısı ABD ile Kürdistan bölgesindeki Kürtler arasındaki güvenlik ortaklığına ilişkin yaptığı açıklamada Kürtlerden daha hazır ve daha güçlü bir ortak bulmak zor dedi. Suriye'de kurulacak yeni parlamentoda Kürtlere ayrılan 4 sandalyelik kota Rojava'daki 24 siyasi parti ve kuruluşun tepkisine yol açtı. Demokratik Birlik Partisi eş başkanı Pervin Yusuf, Kürtlerin nüfus oranına göre en az 40 sandalye ile temsil edilmesi gerektiğini vurguladı. Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Kurmay Tümgeneral Bahtiyar Muhammed, ABD ile imzalanan mutabakat zaptı uyarınca, bu yılın Eylül ayına kadar tüm peşmerge güçlerinin bakanlık çatısı altında birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail küresel Sumut filosundaki tüm teknelere uluslararası sularda saldırarak alıkoydu. Filistin hükümeti Gazze'de 1.6 milyon kişinin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 25 derece, Elazığ yağmurlu 21 derece, Mardin 22 derece, Van 17 derece, Urfa 27 derece, Muş 20 derece, Şırnak 21 derece, Batman 26 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis yağmurlu 15 derece, Siirt 24 derece, Adıyaman yağmurlu 25 derece. Döviz kurları: Dolar 45.59, Euro 52.92, gram altın 6551 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Komeleya jibu peşaroje emlivirin li parka Ayşeşane vedbe. Koka me kur peşaroje me geç bi tevi civanan berbi civaka azad. Komeleya me jibu desbike kanu ova tedar radbe serpiyan. Jibu peşaroje emlivirin hunji li gileka mebin. Dirok 23 gulani ci parka Ayşeşane. Saat evare de pencan da. Hunermend kolektifa ritmin azad, Kadir Çat u Gerukma. Komeleya jibu peşaroje emlivirin.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
1: Le bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Ve Özellikle Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
5: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
0: Bahar'ın Kadınları resim sergisi 15-25 Mayıs tarihleri arasında Cemilpaşa Konağı Diyarbakır Kent Müzesi'nde sergileniyor. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta Ekolojik Yaşam Dergisi yayın kurulu üyesi Ezgi Çelik ile birlikte toplumsal ekoloji konusunu ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bugün saat 15'te Veng Radyo'da sizlerle olacak.
1: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeve Rakın Bizuani Xo. زوانی ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجیز

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
2: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Komeleya seba ameyohi matyaye parka aşeşaneda abena. Kokema horin ameyohi mabarıkyayeo bicuanan verbi komeleka azade. Komelama seba despekerci şikineve ubi manayı verzana pay. Seba ameyohi matyaye şmazi hete madebe. Tarih vistuhiri gulane ca parka aşeşane. Saat eşande pancinede. Hünermen kolektif aritmin azat Kadir Çat Gerokma. Komeleya semede ameyohi matyaye.
5: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
6: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
7: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Have you ever actually like flirted with Nikki?
10: I'm gonna go get some shots.
9: I'll come with you if she means this much to you. And I know she does. To say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
11: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Saplantı. Genç bir adamın uzun süredir platonik aşk beslediği kişiye duyduğu çaresiz özlem, uğursuz bir büyüyü serbest bırakır. Umutsuz bir romantik olan genç adam, sevdiğinin kalbini kazanma çabasıyla gizemli tek dilek çubuğunu kırar ve görünüşe göre tam da dilediği şeyi elde eder. Ancak gerçekleşen bu dileğin karanlık bir yüzü vardır. Nikki, giderek yoğunlaşan ve kontrolden çıkan bir saplantı geliştirir. Öyle ki sonunda Bear'ın gölgesine dönüşür. Başlangıçta zararsız bir fantezi gibi görünen bu durum, Nikki'nin kendi kimliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı rahatsız edici bir kabusa dönüşür. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Cory Barker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Michael Johnson ve Cooper Tomlinson var. İyi seyirler.
8: I was calling to see if there's a way I can cancel a wish.
12: I'm sorry, we don't really do that.
13: So she's just stuck like this forever?
14: Cinevision.

Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberan neviyan vernişmadi. Hem Serekaden Parti Tülay Hatimolları ke Samsur'da muhtarandır Ameti Het Uva Nizdi'de Mahivi Keneke Heyeti Maşiru İmralı Mahivi Keneke Kanuni Çarçıveke Yeni Pavutuş Beri ve Cayiş Gami Someti Bereştüş Unu Velat Bahava Ekmende Bresu Aştiye Hatimolları Vunava Vaştışı Malsemede Heşta 3-5 milyon Velat Janeke Türkiye'de Cüyeni Bahava Ekti Düşt Azat U Aştiyane Yani Demokrasi De Bicüyeye Berfeki AK Parti Ömer Çelik der Hakkı Vengdaşı Sereke MHP'yi Devlet Bahçeli Statüye Abdullah Öcalan'ı da diğer kert Aşkerayı Peyin Doberi Bavar Kerdiş Uva Kabatani ki hatanı kalkerdi Anci Dobercini Madu Harita Yarayrı Huneve bir kere u devam bir kere Çelik'i va Vurnayışı Kanuni u siyaseti esasiye Hevalbende Cumhuri u partiyani binan imza kerdi. Ne xebatı be vurnayış devam kene. Varada işi çekan zaf mühimu. Kevtü şeheti kanuni rojeva pirune deyo. Rojname gere Tuğçe Tatari diyar kertke role medyan mühimu semede kumel bir işi açtı uva ve ne de lazımı ki zuani medyaya bağ açarını açtıye. Veziri Resna Şübüne Sazi Abdülkadir Uraloğlu der haka erdiler zemeleti deva gore diyar kerdişe verini rayri de Ubine Sazi lazımı de çik negatif çünüyor. Vali Meleti Sedar Yavuz Aşkera Kertimaya Erdilerzi Paj Nokta Şeşke Kazıya Batal Gazi Meleti Devrazya Bajar'da Perver'de Rojeke Betlane Kert. Aşma Nisanede Endeksi Kıymeti Keyan Gore Aynı Aşma Sarı Verini Bahavek Nominal Seravis 26.6 Zedebi. Hem Sereki Şaradarya Bağları Sırat Çelike Komkabata Ekonomi Komün U Kooperatifi İdare Karya Hermiya Amedide Kısay Kerduva Vare Berardişi Kominali Tecrübe Kooperatifi Sabatan İzirat Verdi Pratike Berardişi M5 Utori Hemkariye Gani Modeli CİK Hacedaryani Komedi Esas Geni Hemveri Fehmi Ekonomi Merkezi Bazarı Mümkini Bımojno. Segavayke listeyi tevri tehlike yevyam yani tevya pavutuş içime u hozaya dünya diye Ahmet Tami diyayış. Ahmet'e operasyonu narkotikide der hakkı sev pancas şıklarında karame kardış u bajarda sev şeştü dikese kesemedi sucu ciyaca yeni cigerayısı Ahmet tepiştir. Rayre Van Mixi'de Nizdi Panca Aşmiyo Semede Rauşazı Mıstani Gran ve Sınayışı Grevdiyo Xabatan Etikuşini Vavradı Bemabine Devam Keni. Operasyonu Narko Kapanke Merkezi Civan Yevindes Başaran Devrazya'da Hevtayu Heşşikdari Ameyi Tepiştir. Veziri Karu Barani Teveri İrani Abbas Arakçı Platformu X'de mesajlık ve şankert U Amerika Hişar Kert Hemveri Muhtemelya Agira İşi Şari Abbas Arakçı Vake Demek Kındra Tepiyake Şer İran'da Despekert Kongre'ye Amerika'yı itiraf kertke Bidesine Teyareyke Erjina Milyar Dolar Bir Amey Vistiş Sereki Rusya'yı Vladimir Putin ve heyete u bi Sereki Çin'i Xi Jinping'tir Pekin'de Pivina işkert. Her di Serekan Blavuka hem beş imza kerdi ke Armanç oyu ke hemkariye inan ahira u hemkariye stratejik tev kurt bikeri u tekili inani cirantiya baş dostani u hemkari tev kur bikeri. Boşlar azizi Mame Peyni haberani hu bi mane veşide.

0: Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe buwane. Zwanî ma, her çiyê ma.
1: Reklamlar.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Toprak ve kahvenin Kürt kültürüne ait kadim sembollerle buluştuğu, iz bırakan hikayeleri özgün bir teknikle sunan sanatçı Sarıya Melek Demir'in Bir Fincan Toprak resim sergisi sanatseverlerle buluşuyor. 23-26 Mayıs tarihleri arasında Marpet Yünkeldani Kilisesi'nde gerçekleşecek bu özel sergiye tüm halkımız davetlidir.
5: Gelecek için buradayız derneği Ayşeşen Parkı'nda açılıyor. Kökümüz derin, geleceğimiz parlak, gençlik ile özgür topluma şiarı ile 23 Mayıs saat 17'de Ayşeşen Parkı'nda gelecek için buluşalım. Sanatçılar Kolektif Aritmen Azat, Kadir Çat, Gerokma. Gelecek için buradayız derneği.
6: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi
7: bambaşka yere taşır. Toyota. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
8: تجی دکاری دیجیان اخوادارو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهویتی بده هیس کرنجی به نجداری ته در باس کرن جبیر نکه به پشتگیری که راست و پروفیسیونل ریا کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بون یا شارداری بازار مزن آمده تا شهیدلیک پارقا سومری مالا بکور تلفن 0539-929-0516 Anji Alo 153
9: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
10: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta Ekolojik Yaşam Dergisi yayın kurulu üyesi Ezgi Çelik ile birlikte toplumsal ekoloji konusunu ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bugün saat 15'te Vengradyo'da sizlerle olacak.

0: Ve bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
2: Bahar'ın Kadınları resim sergisi 15-25 Mayıs tarihleri arasında Cemilpaşa Konağı Diyarbakır Kent Müzesi'nde sergileniyor. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
3: Diziye eşkena cüya kudu yevri pala nevakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bira tedavü kerdiş. Xuvirra meke, biyev destek raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya ambediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev pancasu hiri.
4: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
5: Komeleya jibo peşaroje emlivirin li parka Ayşe Şanê vedibe. Koka me kur peşaroje me geş bi tevî civanan ber bi civaka azad. Komeleya me jibo destpêkeke nû ova tedar radibe ser piyan. Jibo peşaroje emlivirin hûn jî li gelekê me bin. Dîrok 23 Gulanê cî parka Ayşe Şanê. Saet êvarê di pêncan de hunermend kolektîfa ritmên azad Kadir Çat û Gerukma. Komeleya jibo peşaroje emlivirin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Ring. Radyo Ring.
8: Bu bir yeniden iletimdir.
9: Ekolojik Yaşam programı başlıyor.

0: Merhaba ve değerli Veng Radyo dinleyicileri, Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Sabri Kılıç. Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta Ekolojik Yaşam Dergisi yayın kurulu üyesi, çok değer verdiğim, atölyelerinden büyük keyif aldığım ekoloji aktivisti Ezgi Çelik ile birlikte bugün toplumsal ekoloji konusunu ele alacağız. Ezgi, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Öncelikle bizi kırmayıp yayına konuk olduğun için teşekkür ederiz. Ezgi, bize kısaca kendini tanıtabilir misin?
1: Ben teşekkür ederim bugün bizi burada misafir ettiğiniz için, davet ettiğiniz için. Burada olmak çok güzel, heyecan verici. Ben Ezgi, Ekolojik Yaşam Dergisi editörlerindenim. Aynı zamanda Jinoloji Dergisi yayın kurulu üyesiyim. Evet, iki alanda çalışma yürütüyorum. Spesifik olarak ekoloji ve kadın alanında. Aslında bu iki alan belki çok fazla birbirinden ayrıkmış gibi görünen alanlar olabilir ya da toplumda karşılığı böyle olabilir. Ancak bu iki alan diğer mücadele alanları gibi birbiriyle çok ilintili, çok bağlantılı. Ben de bu alanlarda mücadele yürütmeye çalışıyorum.
0: Tekrardan hoş geldin diyorum. Hani dergiden de bahsettiniz. O zaman ben ilk sorumu şu şekilde sormak istiyorum. Ekolojik Yaşam Dergisi çalışmalarından da mesela bize bahsedebilir misiniz? Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Hangi konuları ele alıyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim. Ekolojik Yaşam Dergisi 2023 yılı başında yayın hayatına başladı. Büyük bir heyecanla çıktık. Bugüne kadar 8 sayı yayınlandı. Bu sayılar sırasıyla söyleyecek olursak toplumsal ekoloji, deprem özel, tarım, enerji, su, kent, barışın ekolojisi ve son çıkardığımız sayıda madencilik üzerine oldu. Şu anda demokratik toplum ve ekoloji dosya konusuyla sayı hazırlığımıza devam ediyoruz. Muhtemelen iki hafta içerisinde bu sayımız da bitmiş olacaktır. Okuyucuyla buluşacaktır diyeyim. Bunun da heyecanını yaşıyoruz. Durmadan çalışıyoruz diyebilirim. Dergimizi çıkarabilmek için. Aslında dergi çalışmasının arkasında çok büyük bir emek yatıyor. Ben öncelikle bu emeği veren bütün arkadaşlara, yani işte yayın kurulundan yazarına, işte kapak tasarımından mizampajına kadar bütün arkadaşlara, dağıtımı üstlenen arkadaşlara, herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de çok büyük bir emekle çıkıyor. Çok büyük bir külliyatı da aynı zamanda oluşturuyor. Bu açıdan bizim için çok önemli bir çalışma. Dergimiz içerisinde olan makaleler aslında iki dilli. Kürtçe ve yani Kürtçenin lehçeleri diyebileceğim şey Zazaki olabilir. Aynı zamanda Arapça yazılara da yer veriyoruz. Ve Türkçe yayınlanıyor. Aslında çok dilli bir dergi.
0: Evet.
1: Son iki sayımızda da şöyle bir şey yaptık. Mesela Kürtçe yazıların Türkçe okuyan okuyuculara da ulaşabilmesi için her yazının bir özetini diğer dilde özetini yazının başlığına koymaya başladık. Bu da tabii her yazının herkes tarafından okunabilir, anlamlandırılabilir olmasını sağladı. Bu şekilde yayınımıza devam ediyoruz. Umarım daha nice seneleri olur.
0: Umarım. Evet. Biz de buradan dergi için emek veren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle, hani toplumsal ekoloji perspektifiyle bir çalışma yürü ve açıkçası bunun mesela biraz içeriğini de tartışmak için bugün bu programı yapıyoruz. Bize toplumsal ekoloji perspektifinden ekolojik yaşamın ne demek olduğunu şey yapabilir misiniz, açıklayabilir misiniz?
1: Yani toplumsal ekoloji perspektifini eminim ki önceki programlarınızda konuşmuşsunuzdur. Ben de dinlediğim, takip edebildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bu konuyu biraz konuştunuz. Evet, dergimiz biraz daha toplumsal ekoloji perspektifini baz alıyor. Ancak bununla beraber diğer ekoloji perspektiflerinde yayınlıyor ya da içerisinde barındırıyor. Taban tabana zıt bir durum olmadığı sürece. Şimdi toplumsal ekoloji perspektifinde bildiğiniz gibi doğa üzerinde yürüyen kırımı ya da işte yaşadığımız ekolojik krizi tahakküm ilişkileri üzerinden anlamlandırma, çözümleme, tarihsel yorumlama ve bugün için ne yapabiliriz'i önüne koyma, yani praksisini örme dediğimiz, yani mücadelesini örme dediğimiz bir hat çiziyor. Bir paradigmadır aslında. Biz bu paradigmaya çok önem veriyoruz ve mücadelemizi örgütlerken buralardan örgütlüyoruz. Çünkü özellikle hani ilk çıktığı yıllarda işte 1964-70'ler diyebiliriz, Murray Bookchin tarafından ortaya konmuş bir felsefedir, bir paradigmadır diyebiliriz. Evet. O zamandan bugüne kadar çok tartışıldı, çok üzerinde yazıldı. Bizler de çok konuşuyoruz, tartışıyoruz ve dergimizde de özellikle toplumsal ekoloji paradigmasını işlerken bunun bütün boyutlarıyla işlemeye çalışıyoruz. Yani her bir yazımızda farklı bir boyutuyla işte yaşadığımız bu ekolojik kırıma ya da işte krize ya da işte yaşadığımız toplumsal krizlere bu buralardan anlam vermeye çalışıyoruz. Yani işte sağlık, eğitim, kadın ya da işte diğer alanlar, enerji alanı gibi gibi aklımıza gelebilecek bütün bağlamlarıyla ele almaya çalışıyoruz yaşadığımız bu kırımı. Şimdi evet, aslında toplumsal ekoloji paradigması aynı zamanda bir dediğim gibi praksisini örme üzerinden şekillenen bir paradigma. Yani evet, burada bir sorun var, bu sorunu anlamlandırdık ama bunun karşısında biz ne örüyoruz, nasıl bir çözüm yöntemi öneriyoruz'u kurmaya çalışıyor. Biz de buralardan aslında dergimizi yayınlarken de işte yazılarımızı, makalelerimizi veya konularımızı oluştururken de özellikle buna değinmeye çalışıyoruz, eğilmeye çalışıyoruz. Çünkü işin sözünü kurmak bazen pratiğini örgütlemeyi geride bırakabiliyor ya da işte pratik örülmüyor. Yani söz çok önden gitmiş oluyor ama bir bakıyoruz hayatımızı işte ekolojik hayatı kurmada, işte demokratik hayatı, işte kadın özgürlükçü hayatı kurmada bir bakıyoruz ki çok geriden gelebiliyoruz. Yani işte o söz, düşünce, eylem birliğini yakalamaktan çok uzak olabiliyoruz. İşte buralarda aslında ekolojik yaşamı örmede yakalamaya çalıştığımız şey aslında bu birlikteliği de örmek. Ama bu birliktelik nasıl örülebilir? Yani ekolojik yaşam perspektifini biz örerken, pratiğini biz örerken toplumsal ekoloji bize nasıl bir yol gösterici olabilir? Evet. Sorularımızı biraz buranın üzerinden sormaya çalışıyoruz. Burada tabii temelde bizi bu perspektif belli başlı şeylere götürüyor. İşte dedik ki yaşanılan ekolojik kriz bir gerçekliktir. Evet. Buna müdahale etmek gerekiyor. Yani bu önümüzde duran, çözülmesi gereken, işte karşı durulması gereken temel gündemlerden bir tanesi olması gerekir. Tali bir gündem değil. Bizler çoğu zaman hayatımızda, günlük yaşantımızda bu meseleye çok tali bakabiliyoruz. Çok öteleyebiliyoruz. Görmezden gelebiliyoruz. Ancak işte bir doğa olayı yaşandığında, işte bunu tırnak içerisinde söylüyorum, felaket olarak işte adlandırıyoruz. Ancak o zaman gündemimize gelen bir mesele oluyor. Oysa ki hayatımızın kendisidir. En temel bilinçtir diyoruz. İşte dergimizin çıkışı yarında olduğu gibi en temel bilinçtir. Yani ekolojik yaşam bilinci. Tabii bu bilincin diğer yaşam bilinçleriyle de yaşamı kuran mücadele alanlarıyla da çok çok ilgisi var. İşte en temelde dedik ki bir özgürlük sorgulamasına gidiyor. Toplumsal ekoloji, yani diyor ki özgürlük nedir? Özgürlüğü biz nasıl anlamlandırabiliriz? Tahakküm ilişkileri nedir? İktidar ilişkileri nasıl oluşur? Bu tahakküm ilişkilerinin tarihselliği nedir? Günümüze kadar nasıl gelmiştir? Ve bunun çözümlenmesinin aslında ekolojiye, doğaya ne gibi bir katkısı olacaktır? Buralarda aslında bu sorular devreye giriyor. İşte özgürlük algımız, birey olma, işte yurttaş olma, topluluk içerisinde yaşama, buna dair karşılıklı işte birey toplum ilişkilenmesi, ilişkiselliği üzerinden bir yol haritası çıkarma, buraları aslında sorguluyoruz ve buralar evet bizim ekolojik bir yaşamı örme işte ne diyelim irademizde, isteğimizde, bize yol haritası sunuyor. Bu anlamda biz diyoruz ki işte özgür bir toplumu kurmamız gerekiyor. Böyle bir iddiamız var. Böyle bir mücadelemiz var. Mücadele hattını buradan örüyoruz. Peki bu özgür toplum nasıl kurulur? Ne demektir özgür olmak? Yani her sistem kendi özgürlük anlamlandırmasını, tanımlamasını getirmiştir. Evet. Peki biz buna nasıl bakıyoruz? İşte çok liberal bir yerden bireysel bir özgürlük, işte istediğimizi yapıyoruz, istediğimiz zaman istediğimiz yere gidebiliyoruz anlamında bir özgürlük mü? Yoksa bu özgürlüğü işte kendini gerçekleştirebilme anlamıyla mı ele alıyoruz? Burada biz biraz daha bu ikinci dediğimiz şey üzerinden düşünüyoruz. Yani özgürlük kişinin kendi olabilmesi. Aslında bunu biz Haybun olarak da dile getiriyoruz. Aynı zamanda bununla beraber toplumu var edebilmesi, toplumun da aynı şekilde bireyi var edebilmesi. Bu ilişkiyi sürdürebilmesi. Buradan da yani hem toplum bireyin birbirleriyle olan bu özgür ilişkilenmesi, birbirini var eden, birbirini gerçekleştirmesine dair potansiyellerini açığa çıkartan, bu potansiyellerinin önünü açacak bir ilişkilenmeyle beraber bir toplumsal yaşam örme. Ve bu toplumsal yaşamın elbette ki doğayla, ekolojiyle olan ilişkisi de değişecektir. Yani bugün biz hep şu belirlemede bulunuyoruz. Diyoruz ki işte ilk iktidar tahakküm ilişkisi, ikili ilişkiler nerede başlamıştır? Bir kadın ve bir erkek üzerinden başlamıştır. İşte son süreçlerde kastik katil söylemiyle biraz daha böyle kavramsal, kuramsal çerçevesini oluşturduğumuz süreçten bahsediyoruz. İşte o erkeğin, kadının yaratımı olan bütün değerlere saldırması, işte elinden alması, bu saldırı sistematiğinin doğaya yansıması, doğayı bir talan nesnesi olarak görmesi ve o zamandan bugüne gelen yani kapitalizmin bu durumu daha da derinleştirmesiyle sadece işte dediğimiz gibi bir bir meta, bir ondan bir şeyler elde edebilecek bir meta olarak gördüğü, doğayı kırımdan geçirdiği bir sürece evrildi.
0: Tam da mesela bu noktada hani şeyi sormak istiyorum. Hani bahsettiniz mesela aslında toplumsal ekoloji mücadelesinin sağlıktan enerjiye, çocuktan kadına gibi birçok mesela boyutu ele alarak bir yaşam bilgisi olduğunu ifade etmiştiniz. Fakat şimdi günümüzde bu ekoloji mücadelesine ilişkin sınıf, kimlik, cinsiyet mücadelesinden sonra gelen ve dahası da daha çok böyle Batı Avrupa, İskandinavya'da, işte Amerika'da verilen bir mücadele algısı var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten bu mücadelenin hattı Avrupa şeyi üzerinden mi ilerliyor?
1: Açıkçası ben buna çok katılmıyorum.
0: Evet.
1: Yani coğrafyamızda da bulunduğumuz, yaşadığımız bölgede de çok büyük bir ekoloji mücadelesi yürütülüyor. Evet. Yani tarihten bu yana gelen bir mücadele hattı var. Bu yüzden de ekoloji mücadelesini Batı orijinli ya da farklı bir yer orijinli görmemek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Dünyanın bütün yerlerinde ekolojik talan politikaları yürütülüyor. İşte sermayedarlarla, işte tekelleşmiş yapılarla, işte dediğim gibi doğanın talan edilecek, sermaye biriktirilecek bir alan olarak görülmesiyle beraber o alana yönelen, doğaya yönelen bir kırım mevzusu var. Buna karşı da orada yaşayan bütün yerel halklar, topluluklar ya da işte daha geniş çerçevede düşünürsek işte internasyonel alanda bütün işte aktivistlerin ya da işte ekoloji mücadelesi yürüten kişilerin ortaklaşa yürüttükleri bir mücadele alanı var. Yani burada yaşanan bir kırım aynı zamanda Avrupa'yı da, Avrupa'da yaşanan bir kırım burayı da etkiliyor ve burada çok önemli bir mücadele hattı yürütülüyor. Şimdi bu şey meselesine gelecek olursak, yani ekoloji mücadelesini talih görme meselesine gelecek olursak, yani bana göre hiçbir zaman talih bir mesele olmamıştır. Yani bugün örnek veriyorum, işte yıllar öncesinde işte köyü yakılan bir kişinin orada son kurtardığı ağacıyla beraber orayı terk etmesi de bir mücadele örneğidir. O ağacını orada bırakmaması da mücadele örneğidir. İşte yıllar sonra, 30-40 yıl sonra tekrardan o toprağına dönmesi de bir mücadele göstergesidir. İşte biz hep ayrılıyor. Yani işte sınıf mücadelesi, kimlik üzerinden böyle mücadeleler ayrılıyor. Ben bunu biraz daha şey üzerinden okuyorum. Yani işte o bilimciliğin ya da işte pozitivizmin bütün alanları ayrıştırması üzerinden biraz daha böyle buna yaklaşıyorum. Bütün alanlar birbirinden ayrıştırılmış gibi gösteriliyor bize. İşte hep bununla büyüyoruz. Habire işte yaşadığımız alanlar böyle izole edilmeye çalışılır. Ya da işte mücadele alanlarımız. İşte kadın mücadelesi ekolojiye dokunmaz. İşte ekoloji mücadelesi işte sınıfa dokunmaz ve kimliğe dokunmaz gibi gibi. Aslında değil. Bütün bu mücadeleler aynı anda, aynı zamanda yürütülmesi gereken, birbirleriyle ilişkilenmesi gereken, özellikle toplumdaki tahakküm, hiyerarşik, dikey hiyerarşik, iktidarcı yapılanmalara karşı birlikte mücadele etmesi gereken, birlikte ağlar örmesi gereken mücadele alanlarıdır. Birbirinden asla bağımsız değildir. Bu yüzden de yani özellikle son süreçte işte yaşadığımız bir coğrafyaya yönelik bir kırım var.
0: Evet.
1: Bütün arkadaşlarımız, ekoloji mücadelesi yürüten bütün arkadaşlarımız alanlarda çalışıyorlar. Yani bunun sözünü örerken, paradigmasını söylerken aynı zamanda bunun mücadele hattını da örüyor. Yani orada alanda işte çadır direnişleriyle, işte kendini siper ederek, işte her gün örnek veriyorum işte oralarda bulunarak, işte oraya gelen iş makinesine karşı durarak bir mücadele vermeye çalışıyor. Yani elbette ki bu mücadele kolay bir mücadele değil, ancak diğer mücadele alanlarıyla ayrıştırılabilecek bir alanda değil. Aynı zamanda işte Batı orijinli ya da işte farklı yer orijinli oraları işaret edebilecek bir alanda değil. Burada coğrafyada yürüyen çok güçlü bir ekoloji mücadelesi var. Bunu görmek gerekiyor ve bu mücadeleye de sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben de hani ek olarak şunu belki ifade etmek gerekiyor. Hani bugün işte Afrika'da işte o mesela bütün alanlar ekotahribat şeyidir, maden çalışmalarıyla mesela ne yerele bir katkısı, ne işte oradaki insanların yaşamına ilişkin bir şeyi var. Bundan hareketle sanki bizim coğrafyamızda en fazla ekoloji mücadelesi böyle bir varlıksal bir mücadele olarak mesela görmek ve bunun üzerinden şey yapmak, o çizgiyi belirlemek sanki daha şey olacak, makul olacak. Şimdi şöyle bir durum da var aslında, toplum ve doğa ilişkisi ele alınırken genellikle böyle birbirinden bağımsız olduklarına dair bir ön kabulle de hareket ediliyor ve bu toplumun doğayla ilişkisi mesela siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ben şeyle başlamak istiyorum bu soruna, az önce söylediğin mesele varlık mücadelesi meselesi. Yani şimdi varlığı mesela dilden koparamayız değil mi?
0: Evet.
1: Var olma hali aynı zamanda kendi dilini konuşabiliyor olma halidir. Ama mesela işte konuştuğumuz zaman ya da mücadele ekoloji alanıyla bahsettiğimiz zaman sanki evet varlık mücadelesi var, ekoloji sonra gelir. Önce işte varlığımız kabul edilsin, ardından işte ekoloji mücadelesi yürütülür. Bu aynı şeye benziyor. Yani işte devrimi yapalım, işte kadın özgürleşmesi sonra gelir.
0: Evet.
1: Bu mantıktır aslında. Biz de tam da mücadele hattımız bunun karşısında örüyoruz. Hayır. Yani özellikle ekoloji mücadelesi varlıktan bağımsız değildir. Yani kadın mücadelesi var olmaktan bağımsız değildir. Bugün bir kadın kırımı da var diyoruz değil mi? Kadın mücadelesini biz varlıktan ayrı görmüyoruz. Ama ekoloji alanı olduğu zaman bunu sanki farklı bir alanmış gibi ele almak bence çok yanılgılı bir bakış açısına, bu parçalı bakış açısına götürür. Bu da mücadelelerin birlikteliğinin önündeki bir en büyük engellerden birisi olur. Yani benim toprağım, işte toprağım derken yaşadığım alan üzerinden bahsediyorum. Yani oradaki işte o toprak olmadığı sürece, o ağaç, o kuş olmadığı sürece varlığımın ne gibi bir anlamı olacak? Varım ama yani köklerim yok.
0: Yaşamın bütünü yok aslında. Hani biz evet. Mesela kendimiz yani bütün canlı varlıkları, cansız varlıkları olarak yani o yaşam mekanımız zaten bütündür. Yani bundan kaynaklı da hani ekoloji mücadelesini yaşamın bilgisi olarak ve yaşamın bütünlüğü olarak görüyoruz. Ve hani dediğiniz gibi böyle parça parça ele almaktansa hani bütünen bir varlık mücadelesi olarak görülüyor.
1: Kesinlikle yani ekoloji mücadelesinin dil mücadelesinden bir inanç mücadelesinden örnek veriyorum. Bunların hiçbirinden bağımsız ayrı ele alamayız. Yani dediğimiz gibi yani buradayım ama köküm yok. Yani kök salmamışsam, köküm yoksa yok olacağım, öleceğim yani. En basitinden bir ağacı düşünürsek, kestiğimiz zaman ölecektir yani. Bu buna dair bir şeydir. Zaten varlığı ortadan kalkmış olacaktır. Soruna gelecek olursak, yani bu açıdan kesinlikle birlikteliği, bir bütünen mücadeleye bu şekilde yaklaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası kaybettiğimiz noktanın da bu ayrıştırma olduğunu da düşünüyorum. Şimdi hani doğa ve toplum ilişkisini ele alırken ya işte girişte şundan bahsettik, yani iki kişi arasındaki ya da toplumsal yapılar arasındaki bu iktidarın tahakkümleşmenin doğaya yansımasını ve burada bir kırımın oluşturulmasını, bunun sistematikleşmesini, bugüne kadar işte bir ekokırım dediğimiz ya da işte kriz dediğimiz zamana gelişi biraz böyle açtık. Tabii burada ilişkilenmemiz çok önemli. Doğayla nasıl ilişkilendiğimiz burada aslında temel gündem oluyor. Eğer bir işte dediğim gibi sermaye biriktirme alanı, talan etme alanı, ya işte bir burada bir maden var, bunu tek elin gelip çıkarması üzerinden bir ilişkilenme varsa yok etmeye götürüyor. Oysa ki doğanın bir, hep şunu söylüyoruz, yani bir özgürleşme alanı, bir özgürleşme eğilimi vardır. Yani bir ağacın, bir işte suyun, aklımıza gelebilecek her şeyin, bir dağın içsel bir özgürleşme potansiyeli vardır. Doğa, insan olarak ya da toplum olarak bu potansiyelin önüne bir set koyarsak ne olacak? Burada bir kriz yaşanacak elbette ki. Bu yüzden de toplumun içerisindeki bu tahakküm ilişkilerinin doğaya yansımasını burada çok net görüyoruz. Yani bugün kadını eve kapatan zihniyet aynı şekilde işte doğayı, doğanın önüne setler çekiyor. İşte barajlar kuruyor, suyun önüne set çekiyor. İşte bugün kadını kendisine bir köle gören zihniyet aynı köleleştirme zihniyetiyle doğaya yaklaşıyor. Böyle bir ilişkisellik var. Bunun değişmesi gerekiyor. Bu alanlarda mücadele yürütmek gerekiyor. Yani biz ne kadar doğaya bu şekilde bir meta olarak yaklaşırsak yaşatacağımız ya yaşayacağımız şey de aslında tamamen bir kriz hali olacaktır. Buralarda aslında görmek ve değişimi buralarda yakalamak gerekir. Yani çevresel işte iyileştirmeler, son süreçte özellikle kapitalizm ya da liberalizmin kullandığı işte yeşil politika söylemleriyle aslında bu kırımı derinleştiren ya da bu kırımın önünde sadece çok ne diyelim, görsel birkaç önlem almanın dışında ötesinde hiçbir çözüm getirmeyen pratikler bu işin de elbette ki temelde sonlanmasına bir çözümü, bir katkısı olmayacaktır.
0: Şimdi doğaya ilişkin hani o yaklaşımda değişimden de mesela bahsettik. Yani bildiğiniz gibi zaten şu an Türkiye'de de bir toplumsal barışa ilişkin bir süreç ilerliyor. Tam da bu noktadan hareketle hani barışa ilişkin toplumsal ekolojik perspektifi, o tam nasıl mesela ilişkileniyor? Bu temelde o zemin nasıl oluşuyor?
1: Buna dair hemen dergimizin reklamını yaparak başlayayım. iki önce çıkardığımız sayı tam da buydu. Barış'ın ekolojisiydi. Bütün herkese temin etmelerini ve okumalarını öneririm, tavsiye ederim nacizane. Ya şimdi evet, diyoruz ki ekolojik olmayan bir barış, yani ekolojiyi, bu kırımı görmeyen, ötekileştiren, işte tali bir gündem olarak ele alan bir barış sürecini bir barış süreci olarak değerlendiremeyiz.
0: Evet.
1: Yani bu mücadele barış sürecinin bir öznesi olarak görmek gerekiyor. Ekoloji bu işin öznesidir. Kadın bu işin öznesidir. Yani iktidarın işte bütün yok saydığı, ötekileştirdiği, kendi iktidarsal yapılarını var ettiği o bütün varoluş halleri, bu ya da formları, ne dersek buna, nasıl adlandırırsak, bu işin bir öznesidir. Biz mesela bugün diyoruz işte, yani kadın bu işin öznesidir. Barışın kurucu öznesidir.
0: Evet.
1: Yürütücüsüdür. Barışın öncüsüdür diyoruz. Aynı zamanda bu ekoloji mücadelesi için de geçerlidir. İşte bugün bakıyoruz, evet, barış ve demokratik toplum sürecini yaşıyoruz. Ancak işte coğrafyamızın maden sahalarına dönüştüğü bir süreci de aynı zamanda yaşıyoruz.
0: Ne yazık ki.
1: Ne yazık ki, yani evet. Geçen yıldan beri çok büyük, sen de bu mücadelenin bir parçasın. Sabri benden çok daha hakimsin bu konuya. Alanlardayız yani. Durmadan yeni yeni maden sahaları açılıyor. Acil kamulaştırılmalar yapılıyor. Ve durmadan bir şekilde bir saldırı altındayız. Ama bir taraftan da biz barışı konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Yani az önce dedik ya, varlıktır aynı zamanda ekoloji. Doğamız bir, doğa bir varlıktır yani. O taraf yok ediliyor ama bir taraftan da barışı konuşuyoruz. Barışı aynı zamanda varlıkla ilişkilendirirken ama bir taraftan da ekolojik kırımı yaşıyoruz. Elbette ki bu şartlarda gerçek bir barışı getirmek mümkün değildir. Yani gerçek bir barış zaten getirilen bir şeyden ziyade örülen bir şeydir. Bunun mücadelesini vermek gerekir. Bence bu alanda bize de düşen en önemli görev ve sorumluluklardan birisi de budur. Bunun mücadelesini yürütmek. Biz kendi barışımızı örgütlüyoruz. Kendi barışımızı yaratıyoruz. Kendi barış sürecimizi örgütlüyoruz. Bu açıdan da ekoloji mücadelesi ya da diğer bütün mücadele alanları kendi barışını örme noktasında bence çok büyük bir inatla bu süreci götürmek.
0: Şöyle hani bahsettiniz mesela bugün o süreç mesela sonuç olarak hani düşündüğümüzde ekolojik bir toplum hani günümüz açısından böyle hayata geçirilebilir noktaları pratik yaşam konusundaki o inşa süreci nasıl oluyor, bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani evet, bir inşadan bahsediyoruz. İşte hep diyoruz toplumsal bir inşa olarak görüyoruz, değerlendiriyoruz. Ama bunu tabii ki de ekolojiyle olan ilişkilenmemizin öteleyen orayı tali bir alanda ya da gri ya da sisli bir alanda bırakan tarzda ele almıyoruz. Şimdi evet, biz bir barış hep iki taraf arasında ya da işte bireyler arasında düşünüyoruz. O zaman biraz daha böyle mesela birey toplum ilişkisini az önce bahsetti. Kendisini gerçekleştirme alanı olarak gördük. İşte özgürlüğüne alan açma bu anlamda karşılıklı ilişkisinden biraz bahsettik. İşte bu süreç biraz da böyledir. Yani oradaki o alanın açılması, o özgürleşme aynı zamanda doğa içinde geçerlidir. Bu nasıl pratikleşebilir? Yani en basitinden bunun pratikleşmesi toplumsal ekoloji perspektifinde de vardır. Meclisleşme ya da komünleşme dediğimiz şeyle bu çok rahat pratikleşebilir. Hep böyle gözümüzde çok uzaktaymış bir sadece tahayyülmüş gibi havada asılı duran bir yapıymış gibi gözükür. Aslında çok basittir. Yani komünleşme, meclisleşme meselesi, o hareketi örme meselesi bu burada çok önemli noktada duruyor. Burası oranın pratikleşebileceği en net, en belirgin alanlardan birisidir. Nedir mesela bu meclisleşme ya da komünleşme dediğimiz şey? En basitten ekolojik yaşam için düşünürsek ya da işte toplumsal ekoloji perspektifiyle düşünürsek bu şunu çok söyler. Yani meclisleşme, mahalle meclislerinin oluşturulması. Bu ne demektir? Her bir bireyin işte sadece belli dönemlerde işte kendisini, bunları tırnak içinde söylüyorum, temsil edecek işte kişileri seçmek için gidip oy kullanma

0: problemimiz var. Bunun çözülmesinde oraya dair, o mahalleye dair yapılacak olan en ufak adıma dahi, atılacak en ufak adıma dahi alınacak kararların orada yaşayan her bir bireyin örgütlenebileceği meclislerden çıkan kararlaşmalarla yapılması. Bu tamamen bu çalışmanın en basit örneğidir.
1: Sanki bu konuda yerel yönetimlere de çok fazla iş düşüyor. Yani tam da söylediğiniz bu bakış açısı üzerinden değerlendirdiğimizde belki bu kısmı da biraz şey yapabiliriz, açabiliriz.
0: Yani evet, bu biraz daha bireye düşen kısımda, yani mahallede yaşayan işte yurttaş olmaya dair düşen kısımda. Elbette belediyeye de çok iş düşüyor. Biz zaten hep diyoruz işte özgürlükçü bir belediyecilik anlayışı.
1: Evet.
0: Bu paradigmaya sahipleniyoruz. İşte yine özgürlük meselesi, yani bütün kavramlar içte geçiyor. Yine özgürlük meselesine dönüp geliyoruz. Belediyenin buradaki ne olabilir? Belediye bu mahalle meclisleri örgütlenmesini, kendi politikasını kendisi belirlemesini, çözüm öznesi olabilme meselesine alan açması gerekiyor. Yani orada bir meclisleşme var. Belediye bu işin de bir parçası olması gerekiyor. Ancak bu işin parçasını üstenci, işte karar verici, kararı dayatıcı bir pozisyonda asla olmaması gerekiyor. Zaten bütün ilişkilenmeler yatay olması gerektiğinden bahsettik. İşte tahakkümden, hiyerarşiden uzak bahsettik. Bizim belediyelere yüklediğimiz anlam biraz da buradadır. Belediye orada alınacak olan kararın işte bir yürütücüsü olabilir.
1: Evet.
0: Ancak bu kararın değiştiricisi değil, karar vericisi değil, o işin teknik açıdan yürütücüsü olabilir. Aynı zamanda diğer meclisler arasında ya da komünler arasında ilişki kurma, bağ kurma, oraların işte diğer belediyelerle, yani sadece yerel işte bir, işte diyelim ki bir ilin belediyesi diğer ilin belediyesi arasında o konfederal ağları kurmakla ilgili bir sorumlulukları olabilir. Yani bir park yapacağız, hani
1: evet.
0: Ne kadar çimento kum bilmem ne gidecek, örnek veriyorum. Yani hani hep aklımıza bunlar gelince biraz daha böyle çimento kum üzerinden örnek veriyorum ama çok farklı örnekler de verilebilir. Yani burada neyin ne kadar ihtiyaç var, buradaki mühendislik çalışma nasıl olur, buna dair bir çalışma yürütüp burada yine o meclise çalışarak, o meclise sunarak, o meclisle kararını sadece yürütücüsü olarak bir pozisyon alması gerekiyor. Yani burada da karar birlikteliği çok önemli. Konsensus çok önemli. Bir buluşma oldu, toplantı oldu, kararlaşamadık. İki toplantı oldu, işte olmadı. Bu ortaklaşana kadar sürdürülmesi gereken bir şeydir. Zaten
1: evet.
0: Bu şimdi bunu şöyle söyler. Yani tek bir adımla yapılabilecek bir değişim dönüşümden bahsetmiyoruz. Bu kararlı adımlarla ve uzun sürecek bir değişimdir. İşte radikal demokrasi dediğimiz, doğrudan demokrasi ya da yüz yüze demokrasi dediğimiz olayı, o süreci burada işletmek gerekiyor. Belediyelerde bu işin elbette ki bu anlamda bir parçası olabilirler, olmalılar da.
1: Çok teşekkür ediyorum Ezgi. Şimdi yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak böyle dinleyicilerimizle paylaşmak istediğin şeyler varsa bunlara da alıp programımızı bitirmek istiyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım sürçülisan etmemişimdir. Burada olmanın heyecanı çok güzel. Bu heyecanı yaşadığım için de çok mutluyum. Bütün arkadaşların emeklerine sağlık diyorum. Son diyeceğim şey de evet, ekoloji mücadelesini, hayatın bir parçası, ekoloji bilincinde yaşamın bir temel bilinci olarak görmek gerekiyor. Son olarak da bunu söyleyip bitireyim. Tekrardan teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ederiz Ezgi. Çok güzel bir program oldu. Bizi kırmayıp tekrardan programa konuk olduğun için tekrardan teşekkür ediyoruz. Evet değerli Vengradio dinleyicileri, Ekolojik Yaşam programımızın da bu hafta sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Serokkomarê Tirkiye û Serokê AKP Tayyip Erdoğan di komcivîna partiya xwe ya di meclîsê de axivî. Tayyip Erdoğan pêvajoya aştî û civaka demokratîk wekî Tirkiye'ya bê terör binav kir û got em ê Tirkiyeyekê aram û xuşkûbiratiya bi hev re ava bikin, em ê vê pêvajoyê bibin encamê, saziyên me yên berpirsyar ji bo tasfiyaya rêxistinê lestir bikin li ser modelên cuda dixebitin, em ji bo tifaqa xwe di ser rêyên nû danûsandin dikin. Di karên bi xêr de hewceyî bi ecelê heye, em dixwazin vê mijarê ji rojeva welatiyên xwe derxînin. Tirkiye ji bo vê piskirêkê ku tenê lêçûna wê ya aborî zêdetirî $2 trilyon çareser bike xwedî îrade û tecrubeye. Parlamentera Dem Partiye ye Amedê Ceylan Akça ji bo kesên bi awayeke biguman hatine winda kirin set pêşniyazname da wezareta dadê û pêşniyarname de qala çîroka kesên hatine winda kirin û liste wan jî cîgirt. Serokwekîla Koma Dem Partiye Guristan Kılıçkoçi Dani Ziman ku çavereya giştî li meclisî û desilatê ye ku gavên kanûnî bavêje û got bêdeviya aşitî yê bi hukûkê heye. Parlamentera Şirnexê ya Dem Partiye Nevroz Uysal Aslan di 27 Nisanê de pêşniyarnameyek pêşkeşî parlamentoyê kir û daxwaza lêpirsîna li ser kuştinên nedîyar windakirinên bi zorê û dozên bejezatiyê kir. Di 18 Gulanê de serokatiya parlamentoyê bersiv da pêşniyarnameyê bi karanîna peyva parêzgehên Kurd wekî bê rêz hat nirxandin û pêşniyarname hat vegerandin. Beriya Rûniştina Sibê ya Rojnamevanê girtî Alican Uluda rêxistinên çapemeniyê daxwaza berdana hemû rojnamevanên girtî kirin. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahinûr Özdemîr Göktaş ragihand ku di nav wezaretê de ji bo pêşxistina rêziknameyên nû yên derbarê bikaranîna medyaya civakî yê ji hêla zarokên di bin 15 salî de komek xebatê hatiye ava kirin. Li gorî encamên anketa mağduriyeta suç li Tirkiye 2025 gucara yekem ji hêla saziya istatîstîkê ya Tirkiye ve hatiye weşandin di sala dawî de ji sedî 4.6 kesên ku temenê wan ji 15 salî mezintir e û rastî taciza necinsî hatine lê rêjeya ragihandina taciza cinsî ji sedî 11 ye. Li gundê Peyanîz Ecel Ömergê gundiyan îdia kirin ku AKP dibêje 300 kes tevlî partiyê bûne. Ev yek ji aliyê gundiyan ve hat retkirin. Gundiyan diyar kirin ku hejmara endamên nû bi tenê 17 kesan ve sînordar bûye û endamên berê wekî endamên nû hatine pêşkeş kirin. İddiayên li ser bêserûberiyên di hilbijartinên herema pîjesaziya rêxistin kirî ya Amedê de derketin holê. Mesele çû dadgehê. Alî İhsan Özdoğan li ser navê lîsteya kesk derbarê hilbijartinên meclisa giştî ya asayî yên ku di nehê gulana 2026 de li herema pîjesaziya rêxistin kirî ya Amedê hatine li darxistin axivî û îdia kir ku pêvajoya hilbijartinê meşrûyeta xwe winda kiriye. Di daxuyaniyê de bi taybetî hate îdia kirin ku hîn firmayên hîn şertên pêwîst ji bo mafê dengdanê bicihnanîne. Beriya hilbijartinan destûrên dagirkirina avahiyê wergirtine, her wiha hate gotin ku dadgeha aştiyê a sivîl a Eylê li cihê bûyerê lêkolînek kiriye û doz hatiye vekirin. Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan di serdana xwe ya ji bo dikandarên agiriyê de teqezî li ser xurtkirina yekitî û hevgirtinê ya ji bo çareserkirina piskirêkan kir. Piştî erdhêja bi pîleya 5.6 ku di saetên serî sibehê de li Meletiyê çêbû, hefteyê û çar welatî serî li nexweşxaneyandan. Waliyê Meletiyê Serdar Yavuz diyar kir ku piraniya van serdanan ji ber tirsê pêk hatine. Erdeja Meletiye ku bi pîleya 5.6 pêk hat li Meletiye bû sedema qirêjiya ava ve xwarinê. Ji ber ku enflasyona xwarinê li Îranê zêde dibe, welatiyan dest bi wergirtina krediyan kirine. Heta ji bo xerçkirina xwarinê ya rojane jî welatî serî li krediyan didin. Artêşa Urdunê ragihand ku wan droneke ku ketibû qada hawayî ya welat xistiye xwarê. Serokkomarê Demokratîk yê Sûriyê Ahmed Şara ji ber gotinên bavê xwe yên li ser gelê Dêra Zorê lêborîn xwest. Bavê Şara, Hüseyin Şara, di bernameyeke televizyonê de gotibû gelê Dêra Zorê barbar û pêşverûne şavaya ciwan çêtir e. Em gihîştin dawiyan û çeyên xwe biminin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
2: Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve khasanin, jibo amede.
5: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
6: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent, en iyisi sizin için.
7: Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 80 35. Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle. Kayalar İnşaat. Hayatınıza değer katar.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Sıfreyde çen çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goş de biraş dide hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet gu, hunebi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpey Hatiyeke.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Parkeçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
7: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
8: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
9: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Komereya seba ameyohi matyaye parka ayşeşaneda abena. Kokema horin ameyohi mabarıkyayeo bicuanan verbi komeleka azade. Komelama seba despekerci şekineve ubi manayı verzena pay. Seba ameyohi matyaye şmazi hete madebebe. Tarih vistuhiri gulane ca parka ayşeşane. Saat eşande pancinede. Hünermen kolektif aritmin azad Kadir Çat Gerokma. Komeleya semede ameyohi matyaye.
10: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
11: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzda hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızda güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 55 55, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
12: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyel tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
13: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün CHP İstanbul Kayımı Gürsel Tekin'in yardımcılığıyla görüştükten sonra paylaştığı videolu açıklamasında mecliste düzenlediği basın toplantısına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu videolu açıklamasında bu parti kirlenmişliğin sığınağı olamaz, arınmasını bilir demişti. Başarır ise butlan kararıyla AKP'nin siparişiyle hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna, atamızın koltuğuna oturmayacağını söylemek istedi. Herhalde ben öyle görüyorum ifadelerini kullandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Barış ve demokratik toplum süreciyle ilgili tasfiye vurgusu yapan Erdoğan, devletimiz ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz dedi. Çok sayıda siyasetçi, hak savunucusu, akademisyen ve sanatçının çağrısıyla İstanbul'da 2. yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı düzenlenecek. Konferansta Türkiye'nin demokrasi, barış ve eşit yurttaşlık mücadelesi ele alınacak. Aynı zamanda ortak geleceğe dair tartışmalar da yürütülecek. Konferans 13-14 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Şırnak'ın doğusunda yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak için özellikle Beytuşebap ve Uludere ilçelerinde sel, su baskını, yıldırım, dolu ve fırtına riskine karşı kritik uyarı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde sel felaketinin vurduğu bölgede vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi artan gıda alışverişi nedeniyle market, tatlı, şekerleme ve kuru yemiş satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkın sorun, talep ve önerilerini yerinde almak amacıyla parklarda stand kurdu. Akademisyen Bülent Şık'ın gıda güvenliği hakkında yazdığı yazı nedeniyle cezalandırılmasına tepki gösteren Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, halkın bağımsız bilimsel eleştiriler ve risk uyarıları yoluyla da bilgi edinme hakkına sahip olduğunu belirtti. Maraş'ta 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı davasında mahkeme zemin kattaki fırında yapılan tadilatların binanın yıkımına etkisinin araştırılması için dosyanın ek rapor hazırlamak üzere Pamukkale Üniversitesi'ne gönderilmesine karar verdi. Tokat Erbaa'da işletilen taş ocağının ruhsat iptali için açılan dava öncesinde taş ocağı önünde açıklama yapan köylüler, su kaynakları, tarım arazileri ve üzüm bağlarının yıllardır zarar gördüğünü belirtti. İstanbul Barometresi'nin Nisan sayısının tematik araştırma konusu İstanbul'da sürdürülebilir tüketim algısı olarak belirlendi. Araştırmada katılımcıların %67,1'i sürdürülebilir tüketim kavramını daha önce hiç duymadığını belirtti. Kavramsal farkındalığın düşük olmasına karşın katılımcılara kavramın tanımı yapıldığında %43,3'ü sürdürülebilir tüketimi hayatlarına yakın hissettiklerini ifade etti. Karadeniz'de yaş çay ücretinin 35 lira olarak belirlenmesine tepki gösteren ziraat odaları rakamın yetersiz olduğunu belirtti. Kar yağışı nedeniyle 5 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray yolunun açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından kar temizleme çalışmaları başlatıldı. Kış aylarında çığ riski nedeniyle can güvenliğini korumak adına kapatılan Van-Bahçesaray yolunda yer yer 3-4 metre yüksekliğine ulaşan kar kütlelerini ve çığ kalıntılarını temizlemek için iş makineleri aralıksız çalışıyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan ahşap bir ağılın aniden çökmesi sonucu göçük altında kalan 63 yaşındaki Fatma Demir hayatını kaybetti. Facia sırasında ağılda bulunan 50'den fazla küçük baş hayvan ve bir buzağı da telef oldu.
NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa, İngiltere, Türkiye ve Norveç ile birlikte 500 milyondan fazla nüfusa sahip ve karşımızda 120 ila 140 milyonluk bir Rusya var. Kendimizi Rusya'ya karşı savunmak için tek bir müttefike, aşırı derecede bağımlıyız şeklinde konuştu. Doğuk'ta bir konut projesinde çalışan 5 işçi yüksekten düştü. İşçilerden 4'ü hayatını kaybederken bir işçi de ağır yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze şeridinde 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72.723'e yükseldiğini açıkladı. Londra'da düzenlenen ve 3 gün süren Alevilik ve Gelecek Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi yayınlandı. Sonuç bildirgesinde Alevi toplumu kendi meselelerini özgürce tartışabilen, çözüm üretebilen ve geleceğini ortak akıl ile kurabilen güçlü ve dinamik bir toplumsal iradeye sahiptir denildi. İspanya'nın önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı İshak Andic Erma'yı öldürmekle suçlanan büyük oğlu çıkarıldığı mahkemede 1 milyon avro kefaletle şartlı serbest bırakıldı. Taliban yönetimindeki Afganistan'da ekonomik kriz, kuraklık ve açlık büyük bir insani drama yol açtı. Çaresiz ailelerin hayatta kalabilmek ve tedavi masrafları için küçük kız çocuklarını satmak zorunda kaldığı ülkede açlık ve ilaçsızlığa bağlı çocuk ölümleri ciddi şekilde tırmanıyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Dembaş Kudare Neja Ve hefte mevani bername Zaman u jiyan civaknas u mamuste Yasir Oraqe Nikaş u şiroveyn mevedi derbare Şahiya Pazde Gulan edebe Eme sibe Levenk Radyo'ya bu arabın
1: Radyo Venk Radyo Venk

0: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tüytürk.
1: Toprak ve kahvenin Kürt kültürüne ait kadim sembollerle buluştuğu, iz bırakan hikayeleri özgün bir teknikle sunan sanatçı Sarıya Melek Demir'in Bir Fincan Toprak resim sergisi sanatseverlerle buluşuyor. 23-26 Mayıs tarihleri arasında Marpetyun Keldani Kilisesi'nde gerçekleşecek bu özel sergiye tüm halkımız davetlidir.
2: Gelecek için buradayız derneği Ayşeşen Parkı'nda açılıyor. Kökümüz derin, geleceğimiz parlak, gençlik ile özgür topluma şiarı ile 23 Mayıs saat 17'de Ayşeşen Parkı'nda gelecek için buluşalım. Sanatçılar, Kolektif Aritmen Azat, Kadir Çat, Gerokma. Gelecek için buradayız derneği.
3: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
4: Canı ciğer ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
6: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
7: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka sûmerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153.
8: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
9: www.bambilet.com.tr وی مال پریجی بی نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیت نشانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خدمت داده جبو آگاهیین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
10: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
11: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
12: Saraylı künefe ve katmer.
13: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
12: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
13: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
12: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
13: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
12: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
13: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
12: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
13: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
12: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
13: Adres Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
12: Telefon 0501 011 0202.
14: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri size jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
15: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
16: Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 8035. Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle. Kayalar İnşaat. Hayatınıza değer katar.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
17: Radyo Wing. Radyo Wing.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün CHP İstanbul Kayımı Gürsel Tekin'in yardımcılığıyla görüştükten sonra paylaştığı videolu açıklamasında mecliste düzenlediği basın toplantısına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu videolu açıklamasında bu parti kirlenmişliğin sığınağı olamaz, arınmasını bilir demişti. Başarır ise butlan kararıyla AKP'nin siparişiyle hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna, atamızın koltuğuna oturmayacağını söylemek istedi. Herhalde ben öyle görüyorum ifadelerini kullandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Barış ve demokratik toplum süreciyle ilgili tasfiye vurgusu yapan Erdoğan, devletimiz ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz dedi. Çok sayıda siyasetçi, hak savunucusu, akademisyen ve sanatçının çağrısıyla İstanbul'da 2. yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı düzenlenecek. Konferansta Türkiye'nin demokrasi, barış ve eşit yurttaşlık mücadelesi ele alınacak. Aynı zamanda ortak geleceğe dair tartışmalar da yürütülecek. Konferans 13-14 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Şırnak'ın doğusunda yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak için özellikle Beytuşebap ve Uludere ilçelerinde sel, su baskını, yıldırım, dolu ve fırtına riskine karşı kritik uyarı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde sel felaketinin vurduğu bölgede vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi artan gıda alışverişi nedeniyle market, tatlı, şekerleme ve kuru yemiş satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkın sorun, talep ve önerilerini yerinde almak amacıyla parklarda stand kurdu. Akademisyen Bülent Şık'ın gıda güvenliği hakkında yazdığı yazı nedeniyle cezalandırılmasına tepki gösteren Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, halkın bağımsız bilimsel eleştiriler ve risk uyarıları yoluyla da bilgi edinme hakkına sahip olduğunu belirtti. Maraş'ta 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı davasında mahkeme zemin kattaki fırında yapılan tadilatların binanın yıkımına etkisinin araştırılması için dosyanın ek rapor hazırlamak üzere Pamukkale Üniversitesi'ne gönderilmesine karar verdi. Tokat Erbaa'da işletilen taş ocağının ruhsat iptali için açılan dava öncesinde taş ocağı önünde açıklama yapan köylüler, su kaynakları, tarım arazileri ve üzüm bağlarının yıllardır zarar gördüğünü belirtti. İstanbul Barometresi'nin Nisan sayısının tematik araştırma konusu İstanbul'da sürdürülebilir tüketim algısı olarak belirlendi. Araştırmada katılımcıların %67,1'i sürdürülebilir tüketim kavramını daha önce hiç duymadığını belirtti. Kavramsal farkındalığın düşük olmasına karşın katılımcılara kavramın tanımı yapıldığında %43,3'ü sürdürülebilir tüketimi hayatlarına yakın hissettiklerini ifade etti. Karadeniz'de yaş çay ücretinin 35 lira olarak belirlenmesine tepki gösteren ziraat odaları rakamın yetersiz olduğunu belirtti. Kar yağışı nedeniyle 5 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray yolunun açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından kar temizleme çalışmaları başlatıldı. Kış aylarında çığ riski nedeniyle can güvenliğini korumak adına kapatılan Van-Bahçesaray yolunda yer yer 3-4 metre yüksekliğine ulaşan kar kütlelerini ve çığ kalıntılarını temizlemek için iş makineleri aralıksız çalışıyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan ahşap bir ağlın aniden çökmesi sonucu göçük altında kalan 63 yaşındaki Fatma Demir hayatını kaybetti. Facia sırasında ağda bulunan 50'den fazla küçük baş hayvan ve bir buzağı da telef oldu. Müzik
NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa, İngiltere, Türkiye ve Norveç ile birlikte 500 milyondan fazla nüfusa sahip ve karşımızda 120 ila 140 milyonluk bir Rusya var. Kendimizi Rusya'ya karşı savunmak için tek bir müttefike, aşırı derecede bağımlıyız şeklinde konuştu. Tohok'ta bir konut projesinde çalışan 5 işçi yüksekten düştü. İşçilerden 4'ü hayatını kaybederken bir işçi de ağır yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze şeridinde 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72.723'e yükseldiğini açıkladı. Londra'da düzenlenen ve 3 gün süren Alevilik ve Gelecek Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi yayınlandı. Sonuç bildirgesinde Alevi toplumu kendi meselelerini özgürce tartışabilen, çözüm üretebilen ve geleceğini ortak akıl ile kurabilen güçlü ve dinamik bir toplumsal iradeye sahiptir denildi. İspanya'nın önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı İshak Andic Erma'yı öldürmekle suçlanan büyük oğlu çıkarıldığı mahkemede 1 milyon avro kefaletle şartlı serbest bırakıldı. Taliban yönetimindeki Afganistan'da ekonomik kriz, kuraklık ve açlık büyük bir insani drama yol açtı. Çaresiz ailelerin hayatta kalabilmek ve tedavi masrafları için küçük kız çocuklarını satmak zorunda kaldığı ülkede açlık ve ilaçsızlığa bağlı çocuk ölümleri ciddi şekilde tırmanıyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Firuz da kapıyı aç koş.
1: Hoş geldin.
2: Sihir yapabiliyor muyuz? Sen kimsin?
3: Ben sizin anneannenizim. Dudu, Dudu.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Sihirli Annem Hepimiz Biriz. Film zorlu bir durumla karşı karşıya olan periler ve fanilerin hikayesini konu ediyor. Periler aleminde ve dünyada her şey yolundadır. Ta ki Dudu'nun kardeşi Gogo sihirsizler evinden çıkana kadar. Elinden sihir güçleri alınınca büyük bir öfkeye kapılan Gogo bütün perileri sihirsiz bırakmaya karar verir. Periler alemine yapılan bu ziyaret iki tarafta da büyük bir kaos yaratır. Periler ve faniler birlik olup bu sorunun üstesinden gelebilecek midir?
3: Koruma kalkanı sihir yapmamız lazım, acilen acilen.
0: Dudu ne yaptın? Bu işin içinde Gogo var demek.
5: Bence o yaptı.
0: Gogo'nun nereye gittiğini biliyorum.
6: Ne güzel bir kalabalık. İnsanlar ve periler bir arada.
7: Bu kim ya? Betüş.
4: Aile ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Mustafa Kotan yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise İnci Türkay, Nevra Serezli ve Şahap Sayılgan var. İyi seyirler.
3: Bu tahmin ettiğim şey değil herhalde Perilişam. Vakti gelmişti. Cezasını çekti.
8: Benden gücümü alanlar yaptıklarına pişman olacaklar.
9: Sinevizyon.
10: Leo kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xo bakhıbı, bu kenunu xavnan bı binin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilin u hebunameye.

0: Dembaş Kudare Neja Ve hefte mevani bernameye Ziman u jiyan civaknas u mamuste Yasir Oraqe Nikaş u şiroveyn mevedi derbare Şahiya Pazde Gulan edebe Eme sibe Livenk Radyo'ya bu arabın
1: Reklamlar
2: Le bajarı dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
3: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için. Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
7: Freyde çen çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet gu, hunebi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpihati Yeke.
8: Tez
1: Çizgi.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
8: Bahar'ın Kadınları resim sergisi 15-25 Mayıs tarihleri arasında Cemilpaşa Konağı Diyarbakır Kent Müzesi'nde sergileniyor. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
9: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
10: Dizi eşkena cüya kudu yavri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bera tedavi kerdiş. Xuvir rameke, biyev destek arraşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya ambediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0569-929-0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
11: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
12: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzda hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 55 55, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
13: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi,

0: Ve çeşitleri Saraylı Künefe'de.
1: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
0: Üstelik menümüz sadece künefe ile sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
1: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
0: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
1: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de Saraylı Künefe'ye bekliyoruz.
0: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
1: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
0: Telefon: 0501 011 0202.
2: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram: Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radio Wêng. Radio Wêng.

0: Reklamlar. Komeleya ji bo peşarojê em li virin li parka Ayşeşanê vedibe. Koka me kûr peşaroja me geş bi tevî civanan ber bi civaka azad. Komeleya me ji bo destpêkeke nû ova tedar radibe ser piyan. Ji bo peşarojê em li virin hûn jî li gêleka me bin. Dîrok 23 Gulanê cî parka Ayşeşanê. Saet êvarê di pêncan de. Hunermend, kolektîfa rîtmên azad, Kadir Çat û Geruk ma. Komeleya ji bo peşarojê em li virin.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Toprak ve kahve.

Dembaş Kudare Neja Ve hefte mevani bername Ziman u jiyan civaknas u mamuste Yasir Oraqe Nikaş u şiroveyn mevedi derbare Şahiya Pazde Gulan edebe Emesibe Livenk

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
5: Komeleya seba ameyohi matyaye parka aşeşaneda abena. Kokema horin ameyohi mabarıkyayeyo bıcuanan verbi komeleka azade. Komelama seba despekerci şikineve ubi manayı verzena pay. Seba ameyohi matyaye şmazi hete madebebe. Tarih vistuhiri gulane ca parka aşeşane. Saat eşande pancinede. Hünermen kolektif aritmin azad Kadir Çat gerokma. Komeleya semede ameyohi matyaye.
6: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 5555, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
7: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: Radyo Veng.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Gelecek için buradayız derneği Ayşeşen Parkı'nda açılıyor. Kökümüz derin, geleceğimiz parlak, gençlik ile özgür topluma şiarı ile 23 Mayıs saat 17'de Ayşeşen Parkı'nda gelecek için buluşalım. Sanatçılar Kolektif Aritmen Azat, Kadir Çat, Gerokma. Gelecek için buradayız derneği.
2: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çiqas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bidehîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
6: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
7: Saraylı künefe ve katmer.
8: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
7: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
8: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
7: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
8: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
7: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de
9: muhakkak deneyin.
10: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
9: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
10: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de Saraylı Künefe'ye bekliyoruz.
9: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
10: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
9: Telefon: 0501 011 0202.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
13: No Wing, Wing'e şu.

0: Who are we?
1: Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth.
2: Marco, you know you're not supposed to be north of Canal Street.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Disney Plus gösterimlerinden bir tanesi Men in Black 3. Men in Black 3, Barry Sonnenfeld'in, Will Smith, Tommy Lee Jones ve Josh Brolin'in başrolde olduğu bilim kurgu komedi filmi. 1 Mayıs 2026'dan bu yana Netflix'te yayında ve 25 Mayıs 2026'da Disney Plus üzerinde öne çıkanlar arasında gösterildi. Bu üçüncü bölümde Ajan Jet, ortağı Kay'in zaman çizelgesinden silindiğini keşfeder. Uzaylı bir tehdidin tarih akışını değiştirmesini ve dünyayı tehlikeye atmasını engellemek için 1969 yılına kadar geri gider ve daha genç bir Kay sürümüyle iş birliği yapar. Men in Black 3 serinin Familiar dokusunu yeniden işliyor. Dünyada yaşanan uzaylıları gözetmekle görevli gizli ajanlar, ikili mizahı, gelecek teknolojisiyle donatılmış aletler ve günlük hayatın içindeki saklı yaratıklar. Josh Brolin'in ekibe katılması, olay örgüsünü Tommy Lee Jones'un canlandırdığı karakterin geçmişine bağlıyor. Men in Black 3 Disney Plus'ta. İyi seyirler.
4: That's not the lie you told me when you recruited me.
5: I promise you the secrets of the universe, nothing more.
6: Cinevision.
7: Radio Wang.

İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
4: Saraylı künefe ve katmer.
5: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
4: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
5: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
4: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
5: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
4: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
5: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
4: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
5: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
4: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
5: Adres Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
4: Telefon 0501 011 0202.
6: Reklamları dinlediniz.

Ya dendar olvanı çeberi merdaini arira vacez nyasıftıra ek teynaman de nazeryam helvat

Nazeryam Arira minetam çina merdaynıra Şiyam kılma rozra tipya Sımıtım ağıyı hu Vindu mühenu hu Heya Kamu peysel amı kıltara Arira vaci ez nıka Nıkara Ekin uzamat amu nyajuza Saidina deyru türdü vacik Kalu belara ber kes tesan nibi Vesan nibi kes cüni kırmancı indi Vılı çöğütini çına yuvahtıra ber Mnetam ari roa Dendaryam ari Arira vaci ezan canya zerrara Heya Ez dendari piyu pirba bihuy Vengi klama hinano ez sayiru Heya Vılım arira lengane hinon seru Suya hinan ra söyle adana asmi Sodri hinan ru ana tica sımanı mı? Mıneti hinan u ez. Dendari kırmancı. Dendaru eki çeberi merdaini. Şiyam kılma eki nazara tipya. Gerek u vaci ezan canya zerrı. Heya. Heya.

Arira zırtom ez nyadür radyür Arira voray niseriyizi kemeron Voray amayin yaşenimi ser Bextu tehti zeryam ser Berihin naratibya Berihin seru tımanı Dendaru ehki çeberi merdayni Heya Beri Seru Sumanımız

0: Kezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Komele yajibu peşaroji emlivirin li parka Ayşeşani vedbe. Koka me kur peşaroja me geç bi tevi civanan berbi civaka azad. Komele ya me jibu despeke kanu ova tedar radıbe serpiyan. Jibu peşaroji emlivirin hunji li geleka mebin. Dirok bisisi gulani ci parka Ayşeşani. Saat evare de pencan da. Unermend kolektifa ritmin azad, Kadir Çat u Gerukma. Komele ya jibu peşaroji emlivirin.
2: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
3: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: No, Venge Schmoe.

Nice güzellikler kesildi gece yarısı. O gece al haberini aldım yoldaş. Çemişgeze Karagedi köyünde vurulmuşam lo, vurulmuşam. Öylesine vurulmuşam ki yüreğimin ta ortasında. Acını hissettim. Beynimden süzülerek yüreğime dolan yoldaş acısını. Gözlerimde akan kan yaşı gibi. Uykuma ay düştü. Kaç kez gördüm ölümü. Kaç kez selam gönderdim dostlarıma, partizanlara ve dünya proletaryasına. Ben sevdalanmışam lo. Sevmişem ölümü. Her şeyimle. Her şeyimle gülerek ölüme merhaba demişem lo, merhaba. Gözüm, bilincim, ruhum ve bir de ellerin çekmiş dediği. Aydınlansın bu dünya, parçalansın bu karanlık, bitsin bu zulüm diye. Kalmasın ayrılıklar, sevgiler, aşklar ve bir de kavgamızdaki yoldaş sıcaklığı. Öylesine vurulmuşum ki dolunayın ortasında termal kameralı tanklarla biçildi bedeni. Birleşti bedenim güne vuran şafakla. Şafakla gömüldüm ve şimdi halkımın yüreğindeyim. Bir of çekmişem lo, seni alnından öpmek için. Sizlere sözümüzdür, biz yedi verenler değil, nice oğullar ve nice kızlarımızla geleceğiz aranıza ve hep birlikte zafer halaylarına tutuşacağız. Zafer halaylarına lo, zafer halaylarına.

شوق شمال دايا قد قنا غمال حجي محمال حجي بكيه سريطات و